0: שוקי פז, אתה ביקשת לשמוע את ניקולס, אז הנה הוא הגיע במיוחד בשבילך, שתבין שזה שידור חי.
1: Artekalamıyor. Bir başkayım bu akşam. Sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh, aynı mey. Bir tat alamıyorum. Bilmem ki bu nasıl şey. Sarhoş olamıyorum.